0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 20 Ağustos 1979. Bob Dylan Grammy ödüllü single'ı Gotta Serve Somebody'nin de yer aldığı dini öğeler taşıyan Slow Train Coming albümünü yayınladı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır,
0: bes Allianz. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de şarkılar yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıf.

0: Isıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz.
3: Hi Barbie!
4: Hi Ken!
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu akşam Barbie ile devam ediyor. Fantastik komediyi sosyal hicivle buluşturan Barbie, izleyicisini hem kahkahaya boğan hem de düşündüren modern bir masal sunuyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde olduğu Barbie filmi bu akşam 21'de Paribu Art'ta.
5: I thought I might stay over tonight.
6: Why?
5: Because we're girlfriend boyfriend.
6: To do what?
2: Paribu Art'ın Summer Vibes konser serisine Emir Yargın konuk oluyor. Sanatçı 21 Ağustos'ta gerçekleşecek Class Pop konserinde Türkçe pop müziğin hafızalara kazınan klasiklerini kendine özgü yorumuyla seslendirecek. Etkinlik yarın akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargı. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
3: Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: bakım harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Hayatı yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
6: Karnın zil

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 20 Ağustos 1948. Led Zeppelin solisti ve şarkı sözü yazarı Robert Plant İngiltere'de dünyaya geldi.

Ah, ah.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Esen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.
2: Radyo Eksen.
3: I think I took myself too serious. It's not that serious.

0: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
2: Here we go with riff one.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: X'ten.
1: Radyo X'ten.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo

0: 96.2 Radyo Esen. Radyo Esen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Esen'de.
1: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Esen.
1: Reklam.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman.
3: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: ...20 Ağustos 1988... Steve Winwood, Roll With It isimli 5. solo albümüyle Amerika listelerinde bir numaraya yükseldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
5: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
0: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz.
2: Hi Barbie!
3: Hi Ken!
0: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu akşam Barbie ile devam ediyor. Fantastik komediyi sosyal hicivle buluşturan Barbie, izleyicisini hem kahkahaya boğan hem de düşündüren modern bir masal sunuyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde olduğu Barbie filmi bu akşam 21'de Paribu Art'ta.
4: I thought I might stay over tonight.
5: Why?
4: Because we're girlfriend boyfriend.
5: Did you what?
0: Paribu Art'ın Summer Vibes konser serisine Emir Yargın konuk oluyor. Sanatçı 21 Ağustos'ta gerçekleşecek Class Pop konserinde Türkçe pop müziğin hafızalara kazınan klasiklerini kendine özgü yorumuyla seslendirecek. Etkinlik yarın akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

0: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: ...20 Ağustos 1988... Steve Winwood, Roll With It isimli 5. solo albümüyle Amerika listelerinde bir numaraya yükseldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden Perşembe 20 Ağustos saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bu akşam programı İngiliz ekip Salt'un ilk uzun çaları Five'dan Up All Night'la başladık. Şimdi 2000'lere New York'a geçelim. LCD Sound System'da yayın devam ediyor. All My Friends.

She's Losing It. Belen Sebastian Eksen 96.2'deydi. 90'lardan 70'lere dönüyoruz şimdi. David Bowie radyolarınızda. Changes.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

As the Flowers Turn Green, XM96.2'de Kid Loco'dan dinledik. Lisa Lilund ona eşlik etti bu şarkının vokalinde. Ryan Brothers'la program devam ediyor. All My Shades of Blue. Miss

0: 96.2 Radyo Esen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Future. New Yorklu beşli The Strokes'tan yeni single. Burası Radyo Eksen. Kısa bir ara vermeden önce İngiltere'ye uzun zamandır çalmadığım bir şarkıyla geçeceğiz. The Vaccines'den dinliyoruz. I Always Knew. Down.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Stereophonics'in ardından The Black Keys'den Go Exxon'daydı. Bu saatin kapanışını bir coverla yapacağız. Scott Weiland, Zombies klasiği Time of the Season'la. Şimdi 96.2'de.

Music for the Masses albümlerinden de Never Let Me Down Again. Sözler Martin Gore'a ait. Burası Radyo Eksen. 8'e dek ben Güven yayındayım Interpol'le. Program devam edecek. Try It On.

Empire Records filminin soundtracklerinden bu şarkı Till I Hear It From You. Jim Blossoms radyolarınızdaydı. Kısa bir ara veriyoruz birazdan ama önce The Shins eksende Australia.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.
1: Radyo Eksen.

Radyo Exxon. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Sonunda Park Ormanı'da gerçekleşecek Babylon Soundgarden Festivali için. Şimdi iki dinleyicimize çift kişilik davetiye vereceğim. 0212 335 4526, tekrarlıyorum, 0212 335 4526 numaralı telefonumuzu arayan ilk iki dinleyicimiz hafta sonunda Park Ormanı'da gerçekleşecek Babylon Soundgarden Festivali için davetiyelerin sahibi olacak.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: Eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz.
2: Hi Barbie!
3: Hi Ken!
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu akşam Barbie ile devam ediyor. Fantastik komediyi sosyal hicivle buluşturan Barbie, izleyicisine hem kahkahaya boğan hem de düşündüren modern bir masal sunuyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde olduğu Barbie filmi bu akşam 21'de Paribu Art'ta.
4: I thought I might stay over tonight.
5: Why?
4: Because we're girlfriend boyfriend.
1: Paribu Art'ın Summer Vibes konser serisine Emir Yargın konuk oluyor. Sanatçı 21 Ağustos'ta gerçekleşecek Class Pop konserinde Türkçe pop müziğin hafızalara kazınan klasiklerini kendine özgü yorumuyla seslendirecek. Etkinlik yarın akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

2000'ler başından bir kayıtla bugünkü programın yeni saatini açtık. Coral, aynı isimli ilk albümleriyle kendilerini bize tanıtmıştı. İngiliz ekibi Dreaming of You single ile dinledik. Şimdi 60'lara Beatles'la dönüyoruz. Obladi, oblada.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: Ağustos 1997. Oasis'in Be Here Now albümü yayınlandığı gün 350 bin kopya satarak İngiltere tarihindeki en hızlı satış yapan albüm oldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Karnın zil çalıyor.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

saatin sonuna doğru bir müddet tempomuzu düşürdük. Pat Gibbons ve şahane vokali eşliğinde Radyo Eksen'deydi Rhodes. Sırada ilk dönem Coldplay şarkılarından biri var. Eksen'desiniz, Yellow.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: She may contain the urge, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

Bugünkü yayının dördüncü ve aynı zamanda son saatinin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. An Awesome Wave isimli ilk uzun çalardan Breeze Blocks alt şehir radyolarınızdaydı. Cure'la devam ediyor program In Between Days.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Barry Levinson filmi başrollerini Dustin Hoffman ve Robert De Niro'nun paylaştığı Wag the Dog filminden dinledik. Aynı isimli soundtrack Mark Knopfler eksendeydi. Johnny Guitar Watson'la bugünkü program devam edecek. Superman Lover.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Karnın zil çaldığında
8: yüksek proteinli bir şeye Sardanel tonlu aç ye.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

bugünkü yayının sonundayız. Programı bir cover'la kapatacağız. Bentley Drone Boy sonrasında 311'dan Love Song yorumu dinliyoruz. Bu gece saat 10'da E vitamini ile ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de Yeren Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış Akpolat, Sarp Sultan, Alice Cooper ve Hey Stupid'le başlamış bulunmakta. 90'ların en şahane rock albümlerinden bir tanesi olmakla beraber içinde Joe Satriani, Steve Vai, Vai efendim, Slash, Ozzy, minimum rock'n'roll karakterinin

barındıran mükemmel bir albümdü. İlk dinlediğim rock albümlerinden bir tanesi olmakla beraber ilk aldığım plak aynı zamanda. Dolayısıyla bendeki yeri çok değerlidir ve zannediyorum en sevdiğim Alice Cooper albümlerinden bir tanesi. Ama baktığınız zaman tabii ki Welcome to My Nightmare'ın falan daha büyük bir rock'n'roll'a katkısı vardır. Ama bende böyle bir manevi şeyi var tabii ki. Şimdi Night Train, Guns N' Roses'ın bence en iyi şarkısı.

Guns N' Roses'ın ilk albümünden Night Train dinledik. Bu aslında hani gece binilen tren ve bir yerden bir yere gidilme anlamında değil. Arkadaşların Appetite for Destruction öncesi fakirlik içinde Los Angeles sokaklarında sürünürken içtikleri çok ucuz bir markası. Zaten Night Train değil, Night Rain. Böyle de bir hikayesi var. Guns N' Roses'ın ve çeşitli Guns N' Roses üyelerinin kitaplarında zaten bu bilgi geçiyor. Şimdi Aerosmith ve çok sıkı bir rock'n'roll şarkısı Bone to Bone, Coney Island Whitefish Boy.

Bugün fark ettiğiniz üzere rock'n'roll'dan gidiyoruz. Nedense bu hafta sadece elektronik ve hard rock dinledim. Bu hafta böyle bir hafta oldu. Ne death metal, ne stoner, ne başka bir şey. Aerosmith'ten sonra Sass Jordan dinleyeceğiz. Kim bu derseniz, Kanada'nın en iyi seslerinden bir tanesi Sass Jordan. High Road Easy müthiş bir şarkı. Aynı zamanda bu kadının şöyle bir özelliği var. Foo Fighters'ın davulcusu olan Taylor Hawkins'in ilk profesyonel davulculuğa başladığı grup Sass Jordan'ın grubuymuş. Taylor Hawkins, Sass Jordan olmasaydı profesyonel anlamda müzisyenliği bilmeyecektim. Onun sayesinde her şeyi öğrendim. Metronomla çalmayı bile onun grubunda öğrendim diyor.

Sass Jordan'ın Rats albümünü dinledik. High Road Easy. Kadının en rock'n'roll böyle biraz önce duyduğunuz sound'taki baştan sona öyle olan bir albüm bu. Diğer albümleri bu kadar sıkı, groove'lu bir albümler değil. Çok iyi rock albümleri var aralarında. Ama bu efsane bir albüm. Madem Guns N' Roses falan temalı bir muhabbetten açıldı bugün. Daha doğrusu bugünün listesi benim açımdan. Bir Neurotic Outsiders dinleyelim. Jerk.

Neurotic Outsiders bu süper grup denen tabire tam olarak uyan bir grup. Bunlar 1995'te toplandılar. Neurotic Outsiders grup üyelerini sayıyorum. Gerçekten milyon dolarlık, hatta milyar dolarlık bir grup. Sex Pistols'dan Steve Jones, Guns N' Roses'dan Matt Sorum ve Duff McKagan, Duran Duran'dan John Taylor grubun esas üyeleri. Fakat grup ilk önce Billy Idol ve Steve Stevens'ı da kapsıyordu. McKagan ve Sorum da vardı. Daha sonradan işte Steve Jones ve John Taylor katıldı gruba. Bir tane albüm yayınladılar. Neurotic Outsiders kaç yılında yayınladı onu da? Bir dakika kopya çekiyorum. Hatırlamam mümkün değil her şeyi. Çekemedi. 1996'ymış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çözdük. Problem yok. Şimdi bir Kiss şarkısıyla devam edeceğiz. I've Had Enough, Into the Fire.

Kiss'ten sonra artık devam edelim. Guns N' Roses'ın şahane bir üyesi vardı zamanında. O efsane kadronun içinde yer aldı ama çok da o karışıklıklara falan bulaşmadan uzadı gitti gruptan, kendini kurtardı bu manyaklıktan. Gilbert Clark, Cure Me or Kill Me.

Gilby Clark'ın işte bu Izzy Stradlin, Gilby Clark, Duff McKagan falan bunların slash aynı dönemlerde Guns N' Roses artık paramparça olmaya başladıktan sonra Use Your Illusion döneminden sonra hepsi ayrı ayrı solo albümler yaptılar. Eğer hakikaten bu tarz 90'lar rock'ını seviyorsanız bu adamların tek tek albümlerine bakmanızı tavsiye ederim. Gilby Clark'tan dinledik az önce. Şimdi biraz geçmişe gideceğiz. Adanın medarı iftarı Thin Lizzy, Cold Sweat.

Thunder and Lightning mükemmel bir rock'n'roll albümü, mükemmel bir hard rock albümü ve tabii ki Phil Lynott'ın nasıl bir sahne karakteri olduğunu da, şahane bir vokal olduğunu kanıtlayan albümlerden bir tanesi Cold Sweat dinledik. Şimdi ise Mötley Crüe ve Nikki Sixx'in annesine yazdığı iddia edilen, annesinden biraz tırsıyordu galiba, şarkı Looks That Kill.

Tabii bu arada Mötley Crüe, Looks That Kill, yani böyle bir söylenti var annesine yazdığı. Kitapta da bundan bahsediyordu biraz. Yani böyle bir iddia var. Annesi mi artık bir manita mı onu tam kestiremiyoruz. Şimdi girdiği bütün gruplara böyle karaktersizliğiyle bütün grupların içine eden bir adam. Müthiş bir gitarist, mükemmel bir müzisyen. Sesi ayrı şahane, gitaristliği ayrı mükemmel. Fakat Mr. Big'e girdi, Mr. Big'i dağıttı. Ondan önce Poison'a girdi, Poison'ı dağıttı. Çünkü davulcunun nişanlısıyla birlikte olmuştu. Sonra Mr. Big de Paul Gilbert'in yerine girdi. Onu da dağıttı. Richie Kotzen'dan bahsediyorum. Müthiş

gerçekten müthiş bir adam. Yani daha doğrusu karakteri olarak söylemiyorum. Ama sahne personası çok iyidir. İstanbul'da da zannediyorum Jolly Joker'de izlemiştik kendisini. Beklediğimiz bazı şarkıları çalmamıştı ama yılda 2-3 tane falan albüm yayınlıyor. Kafasına göre sürekli single yayınlıyor ve kendisi kendini müthiş yetenekli zannettiği için kötü kötü klipler çekiyor GoPro'larla. Ondan sonra ya ama böyle kendi başına yeten bir adam. Umarım bir daha başka klasik rock gruplarına girip onları dağıtmaz. Solo olarak devam edebilir. Şimdi Cult ve müthiş bir şarkı Sonic Temple'dan New York

Hart'ın efsane vokalisti Ian Astbury bir Doors fanatiği. Yani öyle böyle bir fanatizmden bahsetmiyoruz yalnız. O kadar büyük bir fanatizm ki Oliver Stone bu Doors filmini çekmeden önce Val Kilmer'dan önce The Cult vokalisti Ian Astbury'e gidiyor. Çünkü adamın ne tür bir Jim Morrison manyağı olduğunu herkes bilir. Fakat Ian Astbury bütün parasını, bütün teklif edilen parayı, başrol parasını falan reddediyor. Çünkü Jim Morrison'ın resmedildiği hali beğenmediğini söyleyerek reddediyor. Bence müthiş bir duruş. Çok iyi albümler yaptı ve Cult hiçbir zaman bozmadı. Takdir ediyoruz kendilerini buradan. Ne kadar umursuyorlar onu bilemiyoruz. Şimdi Velvet Revolver ve ilk albümlerinden Headspace.

Velvet Revolver bence tarihin en iyi süper rock gruplarından bir tanesi. Süper gruplarından bir tanesi. Kadroya bak. Efsane. Slash, Duff McKagan, Matt Sorum, Scott Weiland ve Dave Kushner. Bu Dave Kushner kimdir? Kimse bilmiyordu zaten o zamana kadar. Fakat kendisi böyle film müzikleri, dizi müzikleri yapan bir adam. Bu kel öyle kamyoncu bıyığı olan bir dayıydı hatırlarsanız kliplerinde falan. Contraband albümünden. Hatırlarsınız Contraband baştan aşağı mükemmel rock şarkılarından oluşan bir albüm. Bu Dave Kushner'de kim biliyor musunuz? Sons of Anarchy dizisini izleyenler onun açılış jenerik müziğini bilirsiniz. O müziğin bestecisi ve aynı zamanda filmdeki bir sürü şarkıyı yazan gruplardan bir tanesinde de sürekli çalar. Hatta bir bölümde de kendisini görüyorduk. Şimdi lafı çok uzatmadan rock'n'roll dolu bir Sağır Sultan'ı bitirecek yegane grup tabii ki Motörhead'tir. Rock'n'roll aldı albümden 87 yılı. İlk açılış şarkısı, kısacası Rock'n'Roll. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

sunduğu Sağır Sultan sona erdi. Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.

Herkese iyi geceler. Burası Radyo Eksen. Perşembe günlerden E vitamini başladı. Saat 11'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Air Playground Love bu geceki programı açtı. Fransız ikiliyi takiben Johannes Policewoman'la yayına devam edelim. Real Life albümüyle tanımıştık onu. Ardından gelen 2008 çıkışlı To Survive'dan sıradaki şarkı Start of My Heart.

Moby'nin uyku problemleri çektiği bir döneme geliyor dinlediğimiz şarkı ve içinde bulunduğu albüm. 2011 çıkışlı Destroyed'dan Radyo Eksen'deydi The Right Thing. Bugünkü E vitamini Daft Punk'la devam edecek. Something About Us.

Kliniker radyolarınızdaydı. Cover şarkılardan oluşan I'll Take Care of You isimli albüme de ismini veren şarkıyı dinledik. 1959 yılına ait Brooke Boston kaydı bu şarkının orijinali. Biz programa Spain'le devam edelim. Waiting for you to come.

E vitamininin sonundayız. Nancy Wilson, Cannonball Adderley'i ardından Melody Gardot'u Morning Sun'la dinledik. Bu gece kapanışı Jose James Takuyo Kuro'la işbirliği Simply Beautiful'la yapacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.